maaw bëtt tan dakki fo yari na way dakki fo di ari Allah xey dum jëng na way dakki fo di araane Allah xey dum dum waawa Allah bëgg noom sara ñaago ñaago mu jere

0: Ben nereden sordu? Burada telefon bakar bu. Bizim bunları mı bu güzel şu kadar
1: ki hamdar ana. Tidarman koy.
0: Vallahi ben dediğim anı. Bizim ya YouTube balla grup bana öyle bir bu bana mina mu bismillah madu. Ben nereden sordu kundu mun? Ona kundu ona geldi.

wiyete ko Mamadou, wiyete ko Mamadou Bamba, wiyete ko Abdoulaye Bamba, wiyete ko Abdoulaye Yumba, wiyete ko Aminata Nena, wiyete ko Aminata Mohamed yeehi joro ñande altin min nodi mi dina hamdallah o ko ñande altin Mohamed da ci biddo debbo goto dum e Fatima bint Rasulullah min am biddo debbo goto jogi min wi mu jibil maana en modi ko mu modi jibil sidi mu dum sidi ma Allah sidan kan duubi maana chapande jeedde duubi dir wutte goto ajja nafisi min jokkan ma do yewtere Muhammad Rasulullah biya mu jaydi mo tuti jaydi.

ey zaman mekanı penar Kurbay var adefna ağlamay dilay defna Allah dilemince mitibet var nekar jarna.

Milyon dönene kuvarsa hibi varsa ki tar varsa kılınır aylı kayı var bandı ben. Sürünga sürünga sürü cece halla bir bir sürü bir ağır. Bunu bize bağımın bunu sammadı var ya. Gör bu kulu kulu meyna kubi sen kayı kayı. Onu bize bağımın mağmur doya bunu gör kubule lübü bize bunu dakar. Bunu lağmur kutu ola senegal sammadı. Mamma buray ba gor bullo wure ñene kala yo ñene kala buray makko bullo gor miñu kala bu nekk dañe aduñe waata bi nekk waata waas fi tan muddu walla bi mu min dende min bima ba e sax bi min bima.